0: 왕망
1: 흐지벌 한사슴 보아로 틀네 못했네 아르바드나스테 흐버군이여 유거스 봤고 유거스 우츠고 백탈한 볼트클 샤우청이 봤 이사스웨 샤우청미 허찌글리기 되라 템네 앞두다 사인 스틀갈아와 대나트 내게 누드라 대대자사 따뜻을 보셨네 바당크 따르마신 렉차긴 허리드들이야 Обри мыйн ор хуне этланди. Хуту хун дагул яб тугэйм су их хуне хубагун сети нэбагун гэч. Ата чи мочу хавэнда. Абын уэлэ афин бэйн чирл тошял уэ. Туту рандр чехрэгэмэ. Касыран нэг холэн гэрэн уэдн бэр тол чирчэ. Чамин ар тал дура урган хан толэн лэбэлчэ. Шун и хысыр хайр васахчэ. Хэдю налдан болле хсар хоолин гэрийн бичэна. Шууни и фандяна гэстэнэ гэжэда. Таттэнши орчэрэ хэд. Эн? Хаалэгэнэ хэдю талт. Пэчгэс нэккэн сэрэгэ тушулэн дэвчэн. Эн? Сырвэнэ дэрэн бол туа тэнган чагмэн хэллайэн. Сяутэн дастан алэлэ нарэхэд. Ол гурмунэ ожик хиэлвэ анчгэн гэнэгэн бэна. Гэйя юнвэндэр хас алт. Унэ курэ бол бол иснарэн. Kasıran nükşirlendere soğukat. Tüver peçko peçke pelagodi balbosu herajil utarıkçe. Bargin ucile noga çoş şirendir kerkin barudu. Çaldıca bolduğuna pela pela navagi çoğga çoğga tarçilçe. Noga abci tepsuğun kıtırgan handa tatırgırtıgan oracısı İsınarlık çeretke ın avgene maygi uçkılı herin. Şirin oğraki hulema ehti. Avcık duksun pelatiyen oğuşun amuruvan. Hayırın sahalli eksin o tebadar uçkılı. Öngül pelatin çarşan açıp oval duksunle. Şavuşun tatıran var. Çın yamır çirgin edeyim ha. Kır hule. Eğro kalıç alışıl yıda barar hil yıda. Kır alık çeretke unucun. Oy aklı oymasın saçım nasıl saç. Çiğ kadaydın sol halama çok istiyor oy. Çin adı kendini yugi kadaya bana artılı hem olsun. Şekkile şahutun incana huve usluva bolla piyanı huve umursuva da mutluva egen. Örgün ahto ta hana zirinde egen. Ha? Minin için bunu. Kır. Orn uvaka motiyor çapçak onu. Hayır et olsun tanışın. Hayır et olsun tanışın. Nasıl saçma nasıl saçma. Şavuşun katına bak çektin hune verdiğini oluyor. Şavuşun katına bak. Kır alı çile tehum bun. Eğer hey oğmat bak nülyo taldık. Aftan erine bak şavuşun katı olgan kılı şavuşun ilcine. Deval eğer hey dimi oğduk koyma.
2: Ha dimi oğduk koyma. Şimdi
0: baka oyun bir şey de şey. Daha çölde oğduk hama koy.
2: Şimdi
0: amı yapın nesliğin dağın. Abici şıkkılı şavuşun amını reyduce.
2: Şimdi yu
0: hiç emdirce hın dağın. Alık şere teyon asıcına. Şavuşun ilce bir müne nüge çimi yiyici o.
2: Huy. Östüm şavuşun nüge çimi yiyo var yaç andırdı. Kısın
0: yaç. Çatka yavın dağın.
2: Anhından mal bal.
0: Ağlamın alırı yiyici o
2: Evet bak mini
0: ağa nas bastın edarıgat.
2: Bivan
0: çiri göresim mi çalgım gelin çubuğu
2: de. İmasam bol bol çub çub
0: karı soğacayını. Alıp çiri çevul gibi geçe geçe bir şeyden ayrı nasıl yoy.
2: Ağa çiz alıp yiyeceğiz evet uçsun.
0: Çiri nüsün şavuşun şi şavamak de ona. Kimşi de.
2: Çiri. Ağabeyin anı diyeceksin bana oy. Umursun ne? Ha? 礼部尚书萧存基所立臣呢。萧存基，
0: 你听那个是来萧成，
2: 大人，
0: 他能把人给个，
2: 他又能点了不？
0: 后来不带西人得了，嘿嘿，那咱他承认的是啦，这次来了起来叫你喽，今天来俺我并不接，
2: 去，
0: 那
2: 这萧存基
0: 呢？我领不领后边我们先穿着去，哎，到什么了？听吧，是这个回去把他打了，把他打了好个。
2: 你只能那个人别，两个人别去，到了没地位。
0: 现在俺们现在台湾，
2: 有人问了哥
0: 哥，这是哪哪去？因为我那我还是走起来，然后那都到好地方别去。这个来我的小城，为啥想咱那个娱乐个的，去哪去叫你打个好嘞？
2: 好像很多人没有讲，
0: 啥他都拿去。
2: 小城湾来的比和你屋那很多外面，这好人跟老师把摩托。
0: 小城的那家给你是阿拉现在台湾大家都来得及，小城的带来的跟西汉没有什么，是给了阿拉现在台湾的，为什么还弄啊？
2: 毕竟你
0: 来的我就没去小城去呢，嗯，一出去不晓得二里二百文，是给了人家来比完二里五文了，加两不着，
2: 比那个
0: 路回来都不是下到没去了，比完王郎呀，我也去。
2: 哦，会，去和你后悔去。
0: 不是啊，
2: 因为我给后头包红糖，给了后头干了。
0: 现在可怜，俺们现在叫你比后头干了，那个心里干了啥子呀？
2: 我也没有呀，没那个东西哦，可惜的。
0: 俺们现在在俺们家玩，我拿那那个门，昨天刚开就是的。究竟该也会也得风度温度了得这让你看那这个没人把我的不得小城里还不得损我的沙地把我的啊我的人也把我的安魂人等到的啦啊跟着不昨天刚才到达的这个天了小城里这怎么了我的不敢小城把我拉不来这时候就啊不得定了这个的人家这里完了的恶心昏的我不要昏的真的那把手艺
2: 明明说什么的我
0: 想走进感觉
2: 明富
0: 马上的明明阿不管了
2: 明明的
0: 人把我的马无什么